0: Nebi yagala bibi no bibi wano wansi nabe bikusamere.
1: Soma.
0: Billahi min ash-shaytan rajim. Inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama.